0: Inna batudani ismu wala tajasamu. Inna batudani ismu wala tajasamu. Tajasasunya. Inna batudani ismu wala tajasamu su wala yagtab wala yabtab ba'dukum ba'da.
1: Na'udukum bertemu. Baik. Saya ulang lagi.
0: Dari mana?
1: Inna ba'du zhanni.
0: Walat. Inna ba'du zhanni ismu walatajat. Ya Allah. Inna ba'dudhani ismu wala tajassasu wala yagtab ba'dukum ba'du ayuhibbu ahadukum ayyakula lahma. Ah,